bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın. Ay.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sıradaki şarkı okul WhatsApp grubunda 100 mesaj geriden gelenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde

0: Merhaba, ben Mustafa Ceceli. En iyi şarkılarımla Radyo D'deyim.
1: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını. Sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara sağanak yağışlı 26, İzmir sağanak yağışlı 29, Adana sağanak yağışlı 32, Samsun sağanak yağışlı 25, Diyarbakır parçalı bulutlu 35 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosco, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılım evim.
4: Reklam.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyo ne? Are you understand? Do you understand? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yavru kurtlarım günaydın, günaydın. Güzel bir gün olsun efendim. Hava yağmurlu. Sabah hangi, ay şunu mu giysem daha kalın acaba? Şu trenç kotumu giyeyim, şu montumu giyeyim. Aman ya Rabbim, sezon açılmış. Ne çabuk bitti be koskoca bir yaz. Yani ne çabuk geldi geçti. Ya böyle akıl alacak gibi değil yani. Her şey ne kadar hızlı geçiyor, ne kadar hızlı yaşalıyoruz. Gözümüzü bir açıyoruz. Yıllar geçmiş gitmiş bitmiş. Allah gerçekten bu dünyada da bize güç kuvvet versin. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Ahirette de güç kuvvet versin. Burada yediğin hurmalar gün gelir demiş. Hani gerçekten zor. O yüzden her türlü iyi, nazik, kibar, anlayışlı, vefalı, vicdanlı, merhametli insanlardan oluyor olmamız gerekiyor. Bu bir gereklilik. Bu var olabilmek için bir gereklilik. İşte anlayana, yapana ne diyelim yani. Allah güzel insanlar nasip etsin. Geçen Allah böyle bir olay yaşadım. Dedim ki ne kadar güzel, ne kadar iyi bir insan. Neye dediğimi anlatacağım. Ama bana hatırlatın neye dediğimi anlatacağımı. Günaydın tekrar radyoda. Hoş geldiniz.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Okula dönüş

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı serviste dalıp dalıp camdan bakanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

Ya dün bir cümle gördüm. Hatta sosyal medyada da paylaştım. Diyor ki bir döngüden çıkmanın tek yolu bütün suçu üstlenip sessizce uzaklaşmak diyor. Peki gerçekten böyle mi sizce? Bazen haklı olduğumuzu anlatmaya çalışmaktan öyle yoruluyoruz ki tamam suçlu ben olayım deyip gidiyoruz. Ama insanın gitmek için suçlu olması mı gerekir? Bu bana iyi gelmiyor demek niye yetmiyor mesela? Bugün bunu konuşmak istiyorum. Hayatınızda kendinizi anlatmaktan vazgeçip sessizce uzaklaştığınız biri oldu mu mesela? O sessizlik size iyi geldi mi? Yoksa içinizde söyleyemedikleriniz kaldı mı? Ya da bazen sen öyle davranmak istiyorsun. Ama karşındaki insan öyle davranmıyor. Kibir korkunç bir şey. Ve korkunç olan şu, insan kendinde o kibri göremeyebiliyor. Yani bu daha korkunç tabii. Mesela bazen düşünürüm, derim ya böyle konuşuyorum ama acaba burada ben mi kibirleniyorum, bu benim kibrim mi oluyor falan diye. Bir hocam vardı, böyle sohbet ederken ona sorduğumda dedi ki kibirli insan ben kibir mi yapıyorum acaba diye düşünmez Aygül dedi. Ondan orada bir rahatladım, dedim gerçekten düşünmez ki dedi kibirli insan zaten. Acaba bu benim kibrim mi diye bir sorgu mekanizması zaten çalışmıyor dedi. O yüzden eğer bu sorgu mekanizman çalışıyorsa zaten aslında öyle olmak istemediğin için bir çaba sarf ediyorsundur demişti. Çok hoşuma gitmişti ve her zaman da sorgularım. Bu yüzden de şimdi sizlere soruyorum. Sizlerin düşüncesi ne? Hayatınızda kendinizi anlatmaktan vazgeçip sessizce uzaklaştığınız birileri mutlaka olmuştur. Ne düşünüyorsunuz? Yani o yorgunluğunuzu ve hayattaki o mücadelenizi nasıl tanımlıyorsunuz? Biraz muhabbet edelim ya.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 22 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.04'lük düşüşle 13.199 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.81, euro 55.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.810, çeyrek altın 11.548 liradan alıcı buldu.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Aygül'cüğüm, bu konu hakkında çok konuşulacak şeyler var ama insan kırıldıktan sonra değil, anmak, kendi kabuğuna çekilip o kişinin yanlışını anlamasını, anlasa bile artık çok geç kaldığını bilmesini istemeyi, görmek istiyor demiş. Günaydın Aygül'üm, bu tam da bu sözü yaşıyorum. Ortam bana uygun değilse, suçlu olarak da görseler gider uzaklaşır mesafemi ayarlarım.

0: Aynesi iş.
1: Valla arkadaşlar söyleyeceğim şu. Bu yapay zeka işte kendi işini yapma ve yapay zekada teknolojik web sitesi geliştirme, mobil uygulama geliştirme, küçük işte otomatik WhatsApp'tan ve Instagram'dan otomatik botlar hazırlama. Ya bu kadar inanılmaz çok kısa bir zamanda bunlar bu kadar kolaylaşamaz. Yani şu an bir mobil uygulama çıkartmak istiyorsanız çok basit ya. Dün gece kendi kendime bir deneme yaptım. Bir mobil uygulama tasarlıyorum. İnanamadım, dedim ki ya nasıl olabilir bu? Yani ben bunun için başıma gelmeyen kalmadı benim. Yani elin adamlarıyla uğraştım. Yaşamadığım dert, tasa, keder kalmadı. Adamlar beni kodlarla mı, şantajlarla mı tutmaya çalışmadı hayatlarında? Vermeye çalışırken ekstra konuştukları ücretin 2 katı 3 katı paralar mı talep etmediler? Yani şu an günümüze geldiğimizde sen bireysel bir şekilde ihtiyaçlarını belirtip bir tasarım yaptırabiliyorsun. Dün kendim, işte dün de değil 3 gün oluyor galiba, astromatik.app Instagram hesabına bir bot hazırladım. Eğer gidip astromatik app'in Instagram hesabının altına, herhangi bir postun altına kendi burcunuzu yazarsanız, mesela işte koç, boğa, neyse, size bugünü, yarını şey gönderiyor, DM'den mesaj gönderiyor, bugün ve yarınki burcunuzu DM'den gönderiyor. Bunu bildiğiniz kendim yaptım mesela, kimseden de bir yardım almadım, tek başıma kodladım ve kendi kendine bunu yaptım. Bu yapılabiliyor mu arkadaşlar? Bu yapılabiliyor. Yani artık geldiğiniz dünya üzerinde şu an ben para kazanamıyorum. Ben işte ya şunu yapamıyorum. Ben bu işi başaramam gibi düşünceler içerisindeyseniz ya da nasıl ekmek parası kazanacağız biz? Vallahi ben bile şu an otursam desem ki arkadaşlar Instagram'larınıza bot hazırlıyorum. Vallahi ek bir para, yani ek bir gelir kazancı. Ve herkes şu an bana yazar. Ben bunu en iyisi dedim ki bir video çekeyim de abonelikte anlatacağım. Yani nasıl bir bot hazırlarsanız. Hakikaten lütfen kadınlara sesleniyorum. Evde oturuyorsunuz diyelim. Bir iş arıyorsunuz. Bir iş yapma ihtiyacınız var. Bir web sitesi tasarlayabilirsiniz. Birilerine işte WhatsApp botları hazırlayabilirsiniz. Eğitebilirsiniz. Yani mükemmel işler yapabilirsiniz. Lütfen bunları araştırıp iyice bir okuyun, videolarını izleyin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Ya ben nasıl para kazanacağım? Bu nasıl böyle olacak? Bunları düşünmeyin. Lütfen vizyonunuzu, enerjinizi,

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabının ardından New York'ta temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Temim, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ve İngiltere Başbakanı Burnham'la bir araya geldi. Görüşmelerde küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırılarını şiddetle kınayarak, ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini yineledi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adı geçen şirketlerle bağlantılı toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu zamana kadar 4 şüphelinin tutuklandığı, 44 sandının gözaltında olduğu, 14 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki lise yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, 3'ünün durumunun diğerlerine göre daha kritik olduğunu, birinin ise taburcu edildiğini belirtti. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri Rusya'ya yönelik yaptırım çerçevesinin yenilenmesini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda 3000'den fazla kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların gelecek 36 ay boyunca yürürlükte tutulması üzerinde uzlaşmaya varıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı sonlandır mesajı verdi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'ne başlayan yoğunluk aralıklarla Avcılar Küçükçekmece Cevizli Bağ yönüne kadar ağır ilerliyor. Mahmut Bey İstoç, Başakşehir bağlantıları ve Basın Ekspres hattında yoğunluk görülüyor. Anadolu yakasında Maltepe Bostancı, Göztepe hattında trafik yavaş seyrediyor. Samandıra Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık bağlantılarında araç yoğunluğu artıyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Altunizade bağlantısından itibaren, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kavacık ve TEM bağlantılarında trafik ağır ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara sağanak yağışlı 26, İzmir sağanak

0: Sanak Yağışlı 29, Adana Sanak Yağışlı 32, Samsun Sanak Yağışlı 25, Diyarbakır Parçalı Bulutlu 35 ve sanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
1: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
1: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
1: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıf

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
1: Fırıncaya danış.
0: Ya zenci keşiş.
1: Ya ruha dalış. Elem terefiş. Sınıfta kalış.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Tek.
5: Reklam.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Evimde Divan Ev var.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Nerede O Günler diyenlere gelsin.
0: Radyo D.

Radyo D'desiniz efendim. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Filizciğim yazmış, diyor ki tam da bahsettiğin süreçten geçiyorum şu an Aygül. Enerjimi hemen insanlardan uzak durmayı tercih ediyorum. Her gün konuştuğum kız arkadaşımla haftalardır konuşmuyorum. Bir mesajla biraz kafamı dinlemek istediğimi, son zamanlarda beni çok kırdığını ve arkadaşlığımızı gözden geçirmem gerektiğini söyledim. Ve sonra kendi köşeme çekildim. Çıkar ilişkilerine artık kapım kapalı Aygül'üm demiş. Haftalardır konuşmuyoruz ve ben eksikliğini hiç hissetmiyorum. Tuhaf değil mi bu? Hatta hala içimde aramak bile gelmiyor demiş. İşte toksik bağlar dediğimiz bağlar herhalde bu oluyor ama insanları da çok böyle hayattan çıkartma taraftarı olan biri değilim böyle. Hani o iyi gelmiyor mu? Hadi güle güle. Mantığıyla değil yani, birileriyle küs kalmak, küs olmak bana hiçbir zaman sıcak gelen bir fikir olmamıştır zaten. Çok sevdiğim bir şey değil. Olamıyorum da, unutuyorum da, aklımda da kalmıyor. Çok kısa bir dünyada yaşıyoruz. Yani bu gelip geçici dünyada birileriyle hala konuşmuyor olma fikri çok üzücü ve yıpratıcı. Egolar çok zarar verici insanın kendine. Geçenlerde bir arkadaşım var. Diyor ki benden gelip özür dilemediği sürece diyor. Yani benden gelip özür dilemediği sürece. Ya özür dilese ne olur? Özür dilemese ne olur dedim. Ondan sonra ya olur mu diyor. Özür dileyecek benden diyor. Egosunu yenecek. Kişi kendini yenecek diyor. Ya sana ne? Sana ne? Sana ne? Sen ego kurum başkanı mısın? Sana ne? Yani bunlar küçük insanların küçük düşünceleridir. Küçük insanlardan olmayın. Büyük düşünün arkadaşlar. Büyük olun. Büyük vizyonlu insanlardan olun. İnsanlara bu şekilde dikte vererek, onların yaşantılarını bloke ederek cezalandırdığınızı falan sanıyorsanız hayatta en çok kendinizi cezalandırırsınız. İşte bir arkadaşım da diyor ki aldatıldığını görmüş. İşte diyor ki Aygül onların beter olacağını görecek miyim falan. Ya görme. Yani mümkünse beter olsalar bile sen o anı görme. Allah'tan böyle bir beklentin olmasın mesela. Kalbini kirletme. Onların seni kötü biri yapmasına izin verme. Allah'a havale et. İyileri kötüleri benden uzak olsun. Ben hiçbir şeylerini, ne iyilerini ne kötülerini, hiçbir şeyini görmek istemiyorum de dön arkanı git. Birinin kötülüğünü bekleme hali de çok kötü bir şey. Çok zor bir şey ya. Ya insanı o pozisyona sokmaları... Bazen sadece kurtulmak istiyorsunuz. Ne o insandan kurtulmak istiyorsunuz. Ne kadar acı verici bence. Düşünüyorum mesela. Yani diyorum ki biri benden sadece kurtulmak istediğini bilsem yani. Desek ya yeter ki görmeyeyim onu. Yeter ki hemen ne istiyorsa yapalım falan dediğini bilsem. Bu beni daha fazla üzer. Oh oh ne güzel canım, hadi benim istediklerim oluyor. Düşünemiyorum mesela. Kafam hiç böyle çalışmıyor.

Efendim radyo D'desiniz, Aygül Aydın'a günaydın diyorsunuz. Günaydın Aygül. Dün iş yerinde hak etmediğim bir muamele gördüğüm için bugün kendimce protesto edip işe gitmedim. Usta benim yerime illa birini bulup koyar ama ben kendime yapılan o muameleyi hak etmediğimi bilerek orada kalamazdım. Kendime olan öz değerimi kaybetmek istemiyorum. Bugün evde keyif yapacağım be diyor. Şimdi de seninle başladım keyfe demiş. Yap gitsin be. Bizim şu an geldi, Ferhat'la konuşuyorduk da. Yap gitsin be. Günaydın Aygül Hanım. Nilüfer, ben gününüz gökyüzünün en güzel açılarıyla aydınlansın demiş. Teşekkürler Nilüfer'cim. Günaydın iki gözüm. 15 yıllık arkadaşlarıma mesafe koydum. Şu an ne hissediyorum biliyor musun? Birinci sınıfta okul bahçesine konmuş çocuk tedirginliği. Çünkü onlarla bütündüm, küsmedim ama sınır koydum. Zor dönemden geçtim ama hiçbiri yoktu. Ben onlara her şeyi yaptım ama baktım kimse yok. Ve ilk suçu kendimde aradım. Astromatik uygulamasıyla dertleştim. Yetmedi, şu an destek alıyorum psikoloğum. Onlar anne olmuşsun, arkadaş değil dedi. Gerçi biz yarın diyor saflık üst seviye sarılsa diyor, iki gün gülse aynı olurum demiş. Günaydın Aygül, bugün kankamın doğum günü, bugün kutlar mısın? Bugün Derya Hanım da yazmış, Orhan Bey'in de doğum günü. Orhan Bey'in de doğum gününü kutluyorum. Diyor ki günaydın Aygül, bugün canım eşim Orhan'ın doğum günü, ona bir şarkı armağan eder misin? Düm tek tek etmeyeyim o zaman, sıradaki şarkıyı Orhan Bey'e armağan edelim. Kendisi de astromatik ailesindendir. İyi ki doğdu Başak burçları diyoruz. O zaman sıradaki şarkı neymiş? Başaklara biraz renk ver.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Haramilere Sefaköy, 5 yol Edirne kapağıtında trafik yer yer yavaş ilerliyor. Mahmut Bey İstoç ve Başakşehir bağlantılarındaki yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal'dan itibaren Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe ve Uzunçayır yönünde trafik ağır ilerliyor. Samandıra, Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık bağlantılarında seyir hızı düşük. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Altunizade ve Uzunçayır bağlantıları, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kavacık ve TEM bağlantıları yoğun ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 22 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.04'lük düşüşle 13.199 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.81, euro 55.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.810, çeyrek altın 11.548 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
8: Bellona. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
9: Expertise. Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D, Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Şimdi Ay diyor ki bir arkadaşımız, dinleyicimiz, dostumuz, her şeyimizsiniz bizim. Aygül'cüm diyor, sabah çok güzel bir konu seçmişsin. Hayatında işte kendinizi anlatmaktan vazgeçip sessizce uzaklaştığınız biri oldu mu? O sessizlik size iyi geldi mi diye bir konu seçtik. Bunu biraz konuşuyoruz bu sabah. Bir döngüden çıkmanın tek yolu bütün suçu üstlenip sessizce uzaklaşmak mı diye sordum sizlere. Bir dinleyicimiz yazmış, ben bir şey söylediğimde eşim çocuklarımın yanında sen kimsin ki dış kapının dış mandalısın diyor bana. Bu cümleyi okuyunca da şimdi ben böyle bir şey oldum tabii, yani yükseldim doğal olarak. Bir durdum. Çünkü insan en çok kendini güvende hissetmek istediği yerde küçümsendiğinde kırılıyor. Bir de bunu çocukların önünde duyuyorsa mesele yalnızca iki kişi arasında da kalmıyor. Çocuklar birbirine nasıl konuşulacağını anne babalarından öğreniyor. Senin düşüncenin ve sözünün değeri tabii ki var. Ve kadıncağız yazık diyor ki ne olur ismimi söyleme, olur mu lütfen. Yani yazık, bu kadın bunu hissediyor. Bir de bunu bana anlatırken ola ki ismini söyler miyim diye korkuyor. Bence ben senin yerinde olsaydım eşimin yanında eşine şunu söylerdim. Bana katılmayabilirsin. Beni sevmiyor da olabilirsin. Ama benimle çocuklarımın önünde böyle konuşmanı kabul etmiyorum. Bunu demeye hakkım var. Bazı şeyleri yerinde ve doğru bir şekilde sınır çizmediğiniz zaman bedelini ağır ödersiniz. Çünkü bir ailede herkesin fikri farklı olabilir. Kimsenin onuru küçük düşürülmemelidir. Bu sabah belki de hepimizin kendimize şunu sorması gerekiyor. Evde sevdiğimiz insanlarla konuşurken çocuklarımıza nasıl bir dil öğretiyoruz? Bugün aslında çocuklarımızın yaşadığı bu zorbalıkların belki de ana temeli, belki de değil, bence kesinlikle bizleriz. Geçmişim hayatımdan.

Şimdi çok konuşmak istemiyorum ama işte konuşmaya mecbur kalıyorum. Şimdi ben de konuşmasam bu kadıncağızla kim konuşacak? Ben şunu söylemek istiyorum. Bir insan hayatını paylaştığı kadına böyle sesleniyorsa, özellikle çocuklarının önünde, sevgi evet bazen azalabilir, insanlar birbirinden uzaklaşabilir ama sevginin azalması karşınızdaki kişiyi aşağılamayı kabul etmez arkadaşlar. Aşağılamanın bahanesi olamaz. Bir kadını, buradan erkeklere sesleniyorum, bir kadını sevmiyorsanız onunla dürüstçe konuşun. Evli bile olsanız o evlilikte neden kaldığınızı kendinize de ona da itiraf edin. Ama bir yandan gitmeyip bir yandan her gün onun değerini de kırmayın, olur mu? Belki kadın, o kadın sizi hala çok seviyor. Belki ayrılırsam bir daha kimseyi bulamam diye korkuyor o kadın. Belki ailesini ayakta tutmak için kendi sesini kısıyor. Belki bu kadın geriye dönmekten korkuyor, ailesinin yanına dönmekten korkuyor. Bunların hiçbirini ona kötü davranma hakkı olarak göremezsiniz. Kadınlara da şunu söylemek istiyorum. Birinin yanında kalmak için sürekli kendinizi küçültmek zorunda değilsiniz. Bunu hissediyorsanız durup bir düşünün lütfen. Çocuklarınız için katlandığınızı sanabilirsiniz ama onlar da sizin nasıl sevildiğinizi, size nasıl konuşulduğunu, nasıl istenmediğinizi görür. Sevgisiz ailelerde büyüyen çocuklar kadar büyük canilikler yoktur. Sevgi her zaman bir evliliği kurtarmaya yetmiyor. Ama saygı yoksa insan o evliliğin içinde yavaş yavaş kendini kaybedebilir. Kimse sevilsin diye aşağılanmaya razı olmak zorunda da değildir.

Bir evliliğin içinde arkadaşlar artık eskisi gibi sevmiyor olabilirsiniz. Şimdi mesajlar geliyor, yani okuduğum mesajlarla üzülüyorum. İnsanların duyguları da değişebilir ama sırf bir kadın sizin gömleğinizi ütülüyor, evde yemeğiniz hazırlanıyor, düzeniniz bozulmuyor diye bir kadınla

0: yıllarını geçirebilir. Bunun için de kendinizi suçlamayın kadınlarım. Ama bir gün kendinizce dürüstçe şu soruyu sorun, olur mu? Ben burada mutlu olduğum için mi kalıyorum? Yoksa başka bir hayat kuramayacağıma inandığım için mi kalıyorum? Cevabı bugün vermek zorunda değilsiniz. Sadece kendi sesinizi yeniden duymaya başlayın. Güvendiğiniz biriyle konuşun. Seçeneklerinizi görün. Ayaklarınızın altındaki zemini sağlamlaştırın. Çünkü sizin hayatınız bir başkasının düzeni bozulmasın diye her gün biraz daha eksileceği bir yer olmamalı.
1: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabının ardından New York'ta temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Temim, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ve İngiltere Başbakanı Burnham'la bir araya geldi. Görüşmelerde küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırılarını şiddetle kınayarak ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini yineledi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adı geçen şirketlerle bağlantılı toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu zamana kadar 4 şüphelinin tutuklandığı, 44 sandının gözaltında olduğu, 14 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki lise yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, 3'ünün durumunun diğerlerine göre daha kritik olduğunu, birinin ise taburcu edildiğini belirtti. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri Rusya'ya yönelik yaptırım çerçevesinin yenilenmesini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda 3000'den fazla kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların gelecek 36 ay boyunca yürürlükte tutulması üzerinde uzlaşmaya varıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı sonlandır mesajı verdi.
3: Radyo D Hava Durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara sağanak yağışlı 26, İzmir sağanak yağışlı 29, Adana sağanak yağışlı 32, Samsun sağanak yağışlı 25, Diyarbakır parçalı bulutlu 35 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Efendim sadece şey kadınlar için de demiyoruz. Bir de sevmeyen erkeklere seslenmek istiyorum ben. Şimdi kadınlarımızı bir sorgulattırdık ama bir de sevmeyen erkekler var. Şu an rol yapanlar. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden, bir evliliğin içinde artık mutlu olmuyor olabilirsiniz. Eşinize eskisi gibi yakınlık duymuyor, birlikte kurduğunuz hayatta kendinizi bulamıyor olabilirsiniz. Bu hissiyat geçebilir, bu çok normal bir şey. Bunu hissetmek sizi kötü bir insan yapmaz, siz kötü biri değilsiniz. Ama sırf evin düzeni bozulmasın diye kalıp her gün biraz daha uzaklaşmak, karşınızdaki insana saygıyı kaybettiğinizi görmek ikinize de iyi gelmez. Hatta evin içerisinde çocuklar varsa onlara hiç iyi gelmez. Kendinize dürüstçe şu soruyu sorun. Ben bu evlilikte kalmak istiyor muyum? Yoksa ayrılmaktan mı korkuyorum? Yoksa işte düzenim bozulur, akşam bir ev yemeği bulamam, aman işte bir kadınla yaşıyorum sonuç itibariyle düzen bozulmasın fikriyle mi yaşıyorsunuz? Bakın bu da bir ihanettir aslında. Bu soruya bugün cevap vermek zorunda siz de değilsiniz. Ama cevaptan kaçtıkça hayatınıza da eşinizin hayatını da bekletiyorsunuz. Karşı tarafın vebaline de giriyorsunuz. Konuşun, korkmayın. Birlikte yeniden bir yol bulabiliyorsanız emek verin. O ilişkiyi düzeltmek için emek verin. Bunun psikolojik anlamda belki danışmanlıklarını alabilirsiniz birlikte. Karşınızdaki insanı gerçekten çok severek bir yola çıktıysanız bu ateşi tekrar yakabilecek imkanlar, belki de psikolojik destekler alabilirsiniz. Ama baktığınız olmuyor. Bulamıyorsanız da bir yolunu, bunu saygıyla söyleyecek cesareti gösterin. Çocuklarınız varsa onlara karşı sorumluluğunuzu da sevginizi de sürdürün. Siz de yalnızca alıştığınız düzenin içinde yaşamak zorunda olan adamlar değilsiniz. Mutlu olabileceğiniz bir hayat kurabilirsiniz. Sizi daha çok sevebilecek ya da sizin daha çok sevebileceğiniz ya da daha çok neşeyle, keyifle, heyecanla bir ilişki içerisinde olabileceğiniz, mutlu olabileceğiniz bir hayat kurabilirsiniz. Eşiniz de kurabilir eğer mutlu değilse. Yani bunları lütfen çok fazla baskı yaratacak, insanları bunaltacak, yoracak noktalara getirip birbirinize şiddetli yaklaşımlar içerisinde olacak duygularla davranmayın. Bakın şu an toplumsal olarak bunların zorluklarını yaşıyoruz. Bunlar zamanında ve doğru bir şekilde konuşulmadığı için, bazı kalıplara sığdırıldığı için bunlar insanın ruhunda şiddete döndü. Erkeklerde de bu şekilde böyle sirayet etmeye başladı. Bunlar o yüzden korkunç şeyler. Lütfen herkes gerçekten sevildiği bir hayatı seçmeye, saygı gördüğü bir hayatı seçmeye hakkı vardır. Bir durup düşünün. Evlilik ve ilişkilerinizi yeniden revize edin. Tekrar önünüze alın. Eşinizle bu akşam bir ilgilenin. Ona güzel bir hediye, güzel bir çiçek alın. Ona hiçbir şey yapamıyorsanız güzel birazdan bir mesaj atın. Onu ne kadar sevdiğinizi ya da ne kadar onun için hayatında değerli olduğunu ona hissettirecek yol arkadaşınızı lütfen kıymet ve değer gösteren bir tavır içerisinde olun. Gerçekten içinizden gelmiyorsa da hata yapıyorsunuz. O zaman oralarda, o sularda çok fazla, daha fazla dolaşmayın. Zaman kaybetmeyin ya. Daha güzel şeyler de başınıza gelebilir, olabilir. Bazı yerleri terk etme cesaretiniz olmalıdır.

0: Özlem.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Yine doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçekle verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı Yarın Başlarım Diyenlere Gelsin.
6: Radyo D.

0: Günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Çok güzel mesajlar geliyor. Aygül öyle güzel bir konuya değindin ki. Çok yorgunum, kafamı toplayamıyordum. Çok ciddi bu konuları konuşuyordum. O kadar iyi geldi ki bana. Çok teşekkür ederim diyor. Ne demek yani, size bir tık olsun, böyle bir küçük ışık oluyorsa, bir yol oluyorsa bile bize ne güzel bir şey diyelim. 13 sene idare ettim, ayrıldım, kendimi buldum, kendim oldum. Herkes rahat etsin. Aygül rahat ettikleri yerde olsun. Ya şöyle, bu rahat etmek kavramı tabii ki insanın kendini psikolojik olarak uğradığı bir şiddet ve zorluk varsa evet, ama emeğiniz de varsa arkadaşlar, emeğinizi de yok saymamanız lazım. Bir evliliğe, bir yuvaya, bir aile kolay oluşmuyor. Ailemize, yuvamıza her zaman sahip çıkıp emek vermek zorundayız. Anlık hevesler, anlık duygusal krizler içerisinde davranıp da oralara böyle çok dağılmamak da gerekiyor. Çok akıllı ve mantıklı olmak gerekiyor. Çok güzel ve çok sağlam nedenleriniz varsa ve gerçekten artık bazı şeylere dayanmak zorunda olduğunuzu görüyorsanız evet, oralardan gitmelisiniz. Ama bazı şeyleri de düzeltebilme imkanlarınız varsa oraları da lütfen düzeltmek için elinizden gelen şeyleri de yapın. Çaba sarf edin, çaba gösterin. İnsan ailesi için, evlatları için, sevdikleri için bunu yapmak zorundadır.

0: Haber'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 22 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.04'lük düşüşle 13.199 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.81, euro 55.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.810, çeyrek altın 11.548 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Efendim, artık programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Nasıl geçti sizlerle vallahi program? 0549-204-0104 biliyorsunuz ki bizim telefon numaramız Radyo D. Bunu telefonunuza kaydediyorsunuz. 7-24 bizler sizlerleyiz, buradayız. Radyo D'de Instagram hesabımızı takip ediyorsunuz. Radyo D Instagram hesabımız. Gerçekten diğer mecralarda da X olsun, TikTok olsun, bütün mecralarda radyoda bulunmakta ve YouTube kanalımız, hepsini takibe alıyorsunuz. Gelişmelerden, gelişen olaylardan, festivallerimizden, size özel hediyelerimizden haberdar oluyorsunuz efendim. Bugün Güneş terazi burcuna geçti aynı zamanda. Güneş'in terazi burcuna geçmesiyle de artık bugün doğan bebekler terazi burcu oluyor. Ve Başak Burcu'na veda ediyoruz. Başak Burcu sezonunu yolluyoruz. Artık terazi burcu sezonu uyum, adalet, denge, güzellik, aşk, sevgi ve money money sezonu. Hoş geldi

Efendim, geldik programın sonuna. Gerçek zenginlik nedir be Aygül? Yazmış şimdi bir dinleyicim. Şimdi oradan hemen Aygül Aydın esinlendi. Hemen esinlendi. Aman yarabbim, gerçek zenginlik nedir diye sorunca, yahu gerçek zenginlik diye sorsalar zaten hepiniz söylersiniz. Dersiniz sağlığımız gerçek zenginliktir. Özgürlüğümüz gerçek zenginliktir. Ve özgürce hareket edebilmek bence ya. Gerçekten gerçek zenginlik o. Hani bir de şey derdim herhalde, bunlar varsa bir bilet alıp merak ettiğin ülkeye gidebilmek de bence bir gerçekten gerçek bir zenginlik. Yani çok paranın olması ilişkili bir şey değil. Yeni sokaklar görmek, hiç bilmediğin bir yerde oturup bir kahve içmek, dünyanın ne kadar büyük olduğunu yeniden hatırlamak, o dünyanın ne kadar büyük olduğunu hatırlayıp kendimin ne kadar minicik bir zerre kadar küçük bir insan olduğunu görmek çok büyük bir zenginlik hissiyatı veriyor bana. O yolculuğa çıkacak sağlığın, içinden geldiği gibi yaşayacak özgürlüğün ve gördüğün güzellikten keyif alacak huzurun varsa zenginsin. Arkadaşlar, yani genel itibariyle bugün sağlığınız yerinizdeyse kıymetini bilin ya. Sabahtan yataktan kalkabildiyseniz, sevdiklerinizin sesini şu an duyabiliyorsanız, bugün yine bu radyoyu açıp benimle birlikte bu muhabbeti yapıyorsanız, kendi işinizi kendiniz görebiliyorsanız, kendiniz tuvalete gidiyorsanız bile, kendiniz o suyu içebiliyorsanız, bir an durun, şükredin. Çünkü insan bazen bunların ne kadar değerli olduğunu hayatı bir haberle değiştiğinde anlayabiliyor. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Tam tersine, bugünü kaçırmayın diye söylüyorum. Sürekli iş bitsin, sonra mutlu olurum. Biraz daha para kazanayım, sonra gezerim. Her şey yoluna girsin, aman sonra kendime vakit ayırırım diyoruz ya. Oysa hayat, bütün sorumluluklarımız çözüldükten sonra başlamıyor. Bugün de yaşanıyor. O yüzden bir gün gideceğiniz ülkenin hayalini kurun. İmkanınız varsa biletinizi alın. Ama bugün içtiğiniz çayın, rahatça aldığınız nefesin, yanınızda olan insanların lütfen farkına varın. Başınıza kötü bir şey gelmesini beklemeyin. Elinizdekilerin değerini lütfen bilin. Sevdiklerinize bugün güzel bir mesaj atın. Onları onurlandırın. Gerçek zenginlik, bir yere gidebilecek kadar özgür, o yolu yürüyebilecek kadar sağlıklı ve vardığınız yerde mutlu olabilecek kadar huzurlu hissetmek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, kendi hayatınızın kıymetini bildiğiniz güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah inşallah yine buluşalım. Yarın daha güzel şeyler konuşalım. Hoşça kalın. Radyo D'den ayrılmayın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabının ardından New York'ta temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Temim, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ve İngiltere Başbakanı Burnham'la bir araya geldi. Görüşmelerde küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırılarını şiddetle kınayarak, ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini yineledi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adı geçen şirketlerle bağlantılı toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu zamana kadar 4 şüphelinin tutuklandığı, 44 sandının gözaltında olduğu, 14 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki lise yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, 3'ünün durumunun diğerlerine göre daha kritik olduğunu, birinin ise taburcu edildiğini belirtti. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri Rusya'ya yönelik yaptırım çerçevesinin yenilenmesine görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda 3000'den fazla kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların gelecek 36 ay boyunca yürürlükte tutulması üzerinde uzlaşmaya varıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı sonlandır mesajı verdi.
1: Radyo TRT birazdan. Hadise, ara beni.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

Yazının başında yayınladığı parçası Ara Beni ile Hadise konuğumuz oldu. Parçanın sözleri Hadise ve Esat Fidan'a ait, müziğini de yine Esat Fidan yaptı. Yaz aylarından bu yana keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Ve Top 20'nin de haftalardır zirvesinde olmaya devam ediyor. Ben Aykut Balcı. Hafta ortası çarşamba, 23 Eylül çarşamba gününde yine gün ortasına birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez yine sevdiğimiz parçalardan biri. Durum Çok Acille İrem Derici.

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. Meteorolojiden 14 il için sarı kodlu uyarı geldi bugün ve Marmara başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Adana ve Zonguldak'ta aralarında olduğu 14 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmamız konusunda uyarılar yapıldı. Her zaman olduğu gibi saat başlarında havanın ayrıntılarını haber merkezimizden de takip edebilirsiniz. Şimdi Mabel Matiz'le devam ediyoruz. Umrum dışı

0: De dinledik. Birazdan Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlası için yine burada Radyo D'de kalmaya devam edelim. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Berkay, Aslanlar Doğuyor.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Evinde Divan Ev var.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

Yoğun gündemden biraz uzaklaşmak için, biraz yüzümüzü gülümsetmek için güzel bir haber var şimdi elimde. Dünyanın en iyi çorbaları belli oldu. Dünyaca ünlü Taste Atlas zaman zaman böyle listeler yayınlıyor ve yine dünya üzerindeki en iyi 100 çorba listesini yayınlamış. Listenin ilk sırasında Paraguay'ın Wori Wori çorbası zirvede ve Türkiye'den de 4 çorba ilk 100'de yer alıyor. Beyran çorbası 2. sırada, mercimek çorbası 12. ve domates çorbamız 55. kelle paça da 69. sırada yer almış. Bu listede kendine yer bulmuş ve ilk 5'e hatta ilk 2'ye bir çorba sokmayı başarmışız. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Umarım gülümsetti. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Son dönemin güzel işbirliklerinden biri Güldüğüm Fotoğraflar'la Doğu Svek ve Kamuran Akkor radyoda Ede dinledik. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

0: yazdığı etkili şarkı sözleriyle de tanıdığımız Gülizay'la Radyo T'de dinledik. Olmazsan olmaz da bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra Derya Uluğ burada olacak. Şımarık ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.231 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.83'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.787, çeyrek altın 11.510 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo T'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yağoğlu Radyo'daydı, dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Bir YouTube sayfamız var biliyorsunuz ve Stüdyo D'yi artık görüntülü bir şekilde de sizlerle buluşturuyoruz. YouTube sayfamızdaki içeriklere ulaşmak için Radyo D 104 olarak aratabilir, bulabilir. Bizi takip edebilirsiniz. Yorumlarla da destek olursanız çok çok seviniriz. Tüm sosyal medya ağlarımız radyod.com'da sizi bekliyor. Şimdi Enis Arıkan ve La

Yeni bir akımdan bahsedeceğim şimdi. Pasaportunu alüminyum folyoya saranları görürseniz böyle yurt dışı uçuşlarında şaşırmayın. Sosyal medyada yeni bir seyahat trendi çıktı. Bazı yolcular pasaporttaki çipin bilgilerinin çalınmasından korkup pasaportlarını folyoya sarıyor. Uzmanlara göre günlük seyahatlerde bunun için endişelenmeye gerek yok. Yani böyle bir şey olması çok zor bir ihtimal. Ama yine de bu özellikle TikTok gibi, Instagram gibi platformlarda çok fazla paylaşılan bir durum. Pasaportlar böyle folyoya, alüminyum folyoya sarılıyor ve bunlar paylaşılıyor. Uzmanların da dediği gibi bunu yapmaya gerek yok. Normal bir şekilde alıp pasaportunuzu bir yerlere gidebilirsiniz. Peki, günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağkulum.

4'lük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.

0: Yürüya Kulum'da Salih Bademci ile yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir çarşamba diliyorum. Bu hafta boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. 2026 yılında Sende de Benden Var turnesine Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda devam ediyor. Konserleri de sonbaharda devam ediyor. Bahsettiğim isim Tantaşçı. 18 Ekim'de İstanbul'da Ataköy Marina'da açık hava sahnesinde yine güzel konserlerden birine imza atacak. İşte sözünü ettiğimiz isim Gidişat'la Tantaşçı şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Yapay zeka ile ilgili böyle ilginç araştırmalar yapılıyor. İngiltere'de de geçtiğimiz günlerde bir tanesi yapılmış ve İngiltere'de gençlerin neredeyse yarısı bir konuda doğru bilgi için insandan çok yapay zekaya güvendiğini açıklamış. Araştırmaya göre 11 ile 24 yaş arasındaki gençlerin %87'si zaten yapay zeka kullanıyor. Hatta bazıları okuldan daha çok yapay zekaya güvendiklerini açıklamışlar. Yani öğrenciler artık öğretmenim Google'a mı sorayım, yapay zekaya mı dönemine girmiş durumda. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de de farklı bir tablo olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki, endişeleri daha sonra tartışırız. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D'de dinledik. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. İki tas çorba ve Mela Bedel'le geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Aygül Aydın'la günaydın.
5: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
6: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
5: Ay canım benim ya. Radyo D'desin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Partimiziyle devam ediyor.
4: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.
7: Radyo D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Dünyada kutlanan eğlenceli ilginç günler takvimimize az önce göz attım baktım. Dama günü olarak kutlanıyormuş. Dünyanın en eski ve en sevilen masa oyunlarından dama için ayrılmış özel bir gün bugün. Kurallar basit belki ama kazanmak hiç de öyle değil. Zor bir oyun aslında. Çünkü rakibin bir hamle sonrasını görürken sizin de onun iki hamle sonrasını görmeniz gerekiyor. Bu açıdan sevdiğim oyunlardan biri, tavladan belki daha kolay gözükse de yine de damayı tercih ederim diye düşünüyorum. Peki varsa vaktiniz bugün oynamayı bir deneyin. Radyo D'desiniz, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Ve Can Bonomo Radyo D'de dinledik, hafta ortası çarşamba gününde bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Ve motivasyona ihtiyacı olanlar için yine harika parçalarla burada biraz daha gündemden uzaklaşmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi harika parçalar Radyo D'de bizimle buluşuyor. Yine uzun zamandır playlistimizde olan hitlerden biri Geçmiş Geçmişte ve Emircan İrek şimdi bir kez daha Radyo D'de. Like

0: Kolsun Dikuş Gibi ve Ahmet Hatipoğlu Radyo D'de dinledik. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Ne oldu böyle ve Asil Gök'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.268 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.782, çeyrek altını 11.502 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

0: reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Üstüyle duygusal şarkıların, akustik şarkıların başarılı ismi Yalın Radyo'daydı, bize eşlik etti. Ben Aykut Balcı. Yarın Perşembe gününde saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo'daydı buluşacağız. Şimdilik benim için gitme vakti geliyor. Ufak bir hatırlatma, Melek Mosso sevilen parçalarıyla İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. 27 Eylül Pazar akşamı saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda Melek Mosso'yu izleme şansını yakalayabilirsiniz. İşte sözünü ettiğim isim Melek Mosso. Yanında No 1 ile birlikte Yedi Veren'le şimdi Radyo D'de.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosco, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda.

0: Serviz.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Ajet. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Hani ben bu vay be kelimesini kullanıyorum çünkü güzel bir ses. Ne şarkı? Tıpkı eskiler gibi ama şarkı yeni bir proje. Aslında Yaşar'ın 6. solo single'ı diyebilirim ama biraz daha farklı Ozan Doğulu'yla yan yana geldiği bir proje. Sözlerde, daha doğrusu müziği de Emre Olgun'a ait. Ve bu projeyle de karşımıza çıktı Temmuz ayında ama bugün günlerden çarşamba İstanbul'da yağmura teslim oldu. Hani şöyle diyebilirim, tam bir yağmurlu hava şarkısı. Ozan Doğulu düzenlemesi ve Yaşar'ın vokaliyle Temmuz ayında bizlerle buluşturdu Babalar Gibi isimli şarkıyı geride bıraktık. Şimdi sıradaki şarkı konseptiniz var. Kime gitmesi gerektiği mottosunu sizler belirliyorsunuz. Şimdi mottosunu sizlerin belirlediği zaman sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı telefonu kapattıktan sonra söyleyeceği en güzel cevabı bulanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Hasan Aslanhan.
1: Ooo radyo bugün İboşov'a döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
0: İrfan'ım canım.
1: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

ederiz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi 86 yılına gidelim. Kamuran Akkor o dönemde Sev Yeter albümünde seslendirdiği özel bir şarkısını yıllar sonra yeniden taçlandırdı. Merve Özbey, bir ateşe attın beni.

Hafta sonları cumartesi pazar saat 22'den gece yarısına geçmişten günümüze en özel şarkıları zaman tünelinde dinleyebilirsiniz. Ki 86 yılında Sev Yeter albümünde özellikle sözleri Alin Tekindür'e ait olan ve Ahmet Özcan Ertürk tarafından da yapılan bu şarkı Kamuran Akkon tarafından seslendirilmişti. Tam 39 yıl sonra da Merve Özbey geride bıraktığımız yılın Şubat ayında bu şarkıyı bizlerle buluşturdu. Çok da güzel bir hikayesi var şarkının. Ve AI destekli de klibi de Dream Türk ekranlarında da sizlerle buluşmuş oldu bu geride bıraktığımız yıl. Merve Özbey'i geride bıraktık. Yurt genelinde hava durumuna baktığımda özellikle yurdun batı ve iç kesimleri bir hayli yağışlı, hem de bu yağışlar gök gürültülü sağanak yağış. Aman dikkat diyelim. Böyle sel riskine karşı da yine tedbiri elden bırakmayalım. Buradan da hatırlatmamızı yapmış olalım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.245 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.777, çeyrek altın 11.493 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Hemen hatırlatalım, Radyo'da kazandırmaya devam ediyor. Radyo'da dinleyenler bir hayli şanslı çünkü Melek Mosso güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. 27 Eylül Pazar akşamı saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda. Hani duygudan enerjiye hep birlikte böyle şarkı söylemek için unutulmaz bir etkinlik, unutulmaz bir gece. Ve Radyo D dinleyenler de bugün İzmir'de gerçekleşecek Melek Mosso konserine davetiye kazanabilir. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Bergen'e ithaf etti. Yıllar affetmez de Melek Mosso.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Radyo dinleyenler bir hayli şanslı. Dediğim gibi 27 Eylül Pazar akşamı saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda Melek Mosse en sevilen şarkılarını birbiri seslendirecek. Ve Radyo D ayrıcalığıyla da bu konsere gidebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şu an itibariyle sosyal medya hesaplarımız Radyo D 104 Instagram, Facebook ve X takip etmek. Bir de kulağınızı dört açıp beni dikkatli bir şekilde dinlemek. Hazırsanız zaman şimdi sıradaki şarkıyı Radyo D'de birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı yarım kalan cümlelere gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

stüdyo DDD geçtiğimiz aylarda ağırladığımız bir isim oldu, Atiye. Ve kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını dinleyebilir. Atiye'yi geride bıraktık, dakikalar sonra yeni ilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın.

0: daha dün
1: evet,
0: an...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Mert Demir de geride bıraktığımız 17 Temmuz'da 4 şarkılık mini albümünü bizlerle buluşturdu. Ve bu mini albümdeki yeni şarkılar için de geleneksel senaryolu klipler yerine oldukça samimi, estetik, canlı performans kliplerini de bizlerle buluşturdu. Şimdi o mini albümünde yer alan şarkılardan biri diyebilirim. Hazırım inan kaybolmaya söz konusu olan aynı konudan bahsediyorum. Mert Demir şimdi burada, Radyo D104'te.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Radyoda dinleyenler bugün bir hayli şanslı çünkü elimde 27 Eylül Pazar akşamı İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek Melek Mosso bileti var ve dinleyenler bu bileti kazanabilir.
1: Radyo D'de birazdan. Demet Akalın. Bir şey mi?

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
2: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
0: Reklam.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Diğer müziğin hit ve en isimlerini ağırlıyoruz ya. Siz bunların aynı zamanda podcast kayıtları dışında radyoden.com adresinde bir de YouTube'dan da görüntülü olarak yine izleyebilme imkanı da yakalayabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Mesela o isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz aylarda da ağırlamıştık kendisini. Mela Bedel, Ben Değilim'le Radyo D'de. Bir de kulağınız burada olsun. Çünkü dakikalar sonra 27 Eylül Pazar akşamı İzmir'de Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceği konserle Melek Mos'u sevenleriyle buluşacak davetiyelerin sahibi olabilirsiniz.

0: yoğun bir bakımda kendisi ve aynı zamanda entübe edilmişti. İyi gidiyor durumlar. Nevi geride bıraktık o sevilen şarkısı Mühürlü Kaderimle. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.245 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.777, çeyrek altın 11.493 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Kılı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade. Okula

Hazırsanız artık radyoda ayrıcalığıyla kazanma zamanı. 27 Eylül Pazar akşamı saat 21'de İzmir Bornova, Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda Melek Mosso sevenleriyle buluşacak, sevilen şarkılarıyla ve radyoda ayrıcalığıyla günün şanslı bir ismi İzmir'den bu konsere gidebilme imkanı yakalayacak veya yolu İzmir'e düşen günün şanslı ismi. Şimdi sorum şu, radyoda WhatsApp attı 0549 204 0104. Soracağım sorunun cevabını hızlı bir şekilde buraya yazmanız ve adınızı soyadınızı da bana söylemeniz oraya yazarak yeterli. Biz İstanbul'da, Ankara'da DAB Plus yayınında 4. kanaldayız ve artık İzmir'de de DAB Plus'ta yayındayız. DAB Plus teknolojisini destekleyen araçlarda da. Kaçıncı kanaldayız? Hemen hızlı bir şekilde WhatsApp hattından bana yazmanız yeterli.

0: sevdiğin yıldızlar, gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de saat 14. Ben Çağlar Demirel, keyifli günler herkese.
1: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
1: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
1: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntı

0: Herkes. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: para kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: Keyifli günler herkese, umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur ki geçmemesi için hiçbir sebep yok. Radyo'da kazandırmaya devam ediyor dedik ve sorun vardı. Dedim ki biz İstanbul'da ve Ankara'da DAB Plus fonksiyonunu destekleyen radyolarda 4. kanaldayız. İzmir'de de artık DAB Plus'tayız. İzmir'deki kanalımızı sordum. Kaçıncı kanaldan İzmir'den DAB Plus'ta yayın yapıyoruz diye ve doğru cevabı yazan bu kez İzmir'den Sayın Semiha Reka oldu. Semiha Hanım merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ya çok teşekkür ediyorum, sesinizi duydum. Ben de çok mutlu oldum.
2: Valla ben de sizin sesinizi duydum, çok mutlu oldum.
1: Bize genelde böyle kazanmak istiyorum diye mesajlar gelir ama kimse adımızla hitap etmez. Adımla hitap edip aynı zamanda doğru cevabı da verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben de ayrıca.
2: Ben de size çok teşekkür ediyorum ama hepinizi ayrı ayrı tanıyorum, inanın.
1: Ya çok güzel, ne kadar güzel. Madem öyle, bir radyo müdavimi olarak sorumu tekrar edeyim. Biz DAB Plus fonksiyonunu destekleyen radyolarda özellikle İzmir'de ve aynı zamanda daha doğrusu İstanbul'da ve Ankara'da 4. kanaldan yayın yapıyorduk. Artık DAB Plus'ta İzmir'de de varız ve DAB Plus fonksiyonunu destekleyen radyolarda kaçıncı kanalda yayındayız diye size tekrar sorayım.
2: 4. kanalda.
1: Evet. Tebrik ediyorum bu arada.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biraz telefona yaklaşalım Semiha Hanım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağlarcığım, çok sağ ol.
1: Ne
2: çok
1: demek?
2: Öpüyorum seni.
1: Bu arada 27 Eylül pazar akşamı saat 21'de size de yakın mı İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu?
2: Benim evime yürüme mesafesi.
1: Ya ne kadar güzel. O zaman İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül pazar akşamı saat 21'de Melek Mosso'nun konseri var. Sevilen sesi ve o güçlü şarkılarıyla beraber sevenleriyle buluşmayı planlıyor Melek Mosso. Ve siz de sevdiğiniz bir kişiyle beraber Melek Mosso'nun konserine Radyo D ayrıcalığıyla gidebilme imkanı yakaladınız. Tekrar sizi tebrik ediyorum Semiha Hanım.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de orada olacağım.
1: Peki kimle gitmeyi planlıyorsunuz?
2: Valla ben yalnız yaşıyorum ama bir arkadaşımı alabilirim yanıma.
1: Aa, çok güzel, çok güzel. O zaman kulağınız bir yandan da artık, ya tabii ki yalnız değilsiniz. Radyo'da gittiğiniz her noktada size eşlik etmeye devam ediyor. Kulağınız da bir yandan bizde ve bende olsun.
2: Her zaman, her zaman sizinleyim.
1: Hangi işle uğraşıyorsunuz Semiha Hanım?
2: Ben güvenlik görevlisiyim şu anda.
1: Evet.
2: KSS güvenlik şirketinde de yöneticilik yapıyorum aynı zamanda.
1: Aa, çok güzel. Bu arada
2: emekli başkomiserim.
1: Ciddi misiniz? Çok güzel. Bir taraftan emekliliğin tadını çalışarak çıkartıyorum mu diyorsunuz yani?
2: Evet.
1: O zaman
2: yani
1: size
2: çalışmayı seviyorum.
1: Ya
2: eşimi erken yaşta kaybettim. Herhalde bu yüzden biraz kendimi çalışmaya verdim.
1: Sabır diliyorum. Evet, insan böyle olunca üzüntülerinden sıyrılabilmek adına yapabileceği en güzel şey sanırım çalışmak. Boşuna da demiyorlar, işleyen demir ışıldar diye. O zaman size şimdiden de fazla mesai vaktinizi almayalım. İyi çalışmalar diliyorum. Dediğim gibi tebrik ediyorum. 27 Eylül pazar akşamı saat 21'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek
2: çok
1: olan.
2: Seni çok öpüyorum.
1: Sağ olun. Melek Mosso konserine de gidebilme imkanı yakaladınız.
2: İrfan'a.
1: Onlar da dinliyordur. Bilakis hem sizi dinliyorlar hem de aynı zamanda ben de ayrıca iletiyor olacağım.
2: Hepinizi çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
1: O zaman şimdiden görüşmek üzere.
2: Bay bay.
1: Hanımlar beyler, dediğim gibi burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104. Aynı zamanda da günün kazananları kulağını dört açıp Radyo'da dikkatli bir şekilde dinlemeleri yeterli. Gördünüz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İrfan Aslanhan.
4: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
5: Oh, oh, oh. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
4: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
5: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
6: Seni cimere şikayet edeceğim.
5: Niye kız?
6: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
5: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
7: Reklam.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona.
12: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
13: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
14: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
12: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan değilsin.
1: Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldi. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlenceli frekansı radyodaydı. Keyifli günler herkese. Unuttum.

Bu arada hemen ufak bir dipnot. Biz Radyo D olarak bu yıl her zaman olduğu gibi yine Afyon Motofest'teydik. Sonrasında da Ankara Chopin Joy Summer Fest'teydik. Birbirinden farklı sahnede yine aynı zamanda Sefo sevilen şarkılarını seslendirdi. Bitti mi bitmedi. 3 Ekim'de Paribu Vade Açık Hava'da Sefo gerçekleştireceği konseriyle sevenleriyle buluşacak. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler Biletini Al ve Bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Asil Gök. Ne oldu böyle?

Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü Dünya üzerinde omurgadaki diskler yer çekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D'de birazdan Emircan İrek, geçmiş geçmişte.
3: Geçmişte yanlışsa kardan
4: reklam.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.280 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.765, çeyrek altın 11.471 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.295 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.758, çeyrek altın 11.460 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo TRT birazdan. Blok 3, sebebi yar. Ben...

0: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vaatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katıldı. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun ülkesinin başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Brent Petrol, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle petrol akışında yaşanan aksaklıkların yeniden değerlendirilmesiyle çarşamba günü varil başına 100 dolar seviyesine yakın seyretti.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 17 derece. Ankara sağanak yağışlı 23, İzmir sağanak yağışlı 22, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 26, Diyarbakır parçalı bulutlu 34 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
5: Acil. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: Kamu spotu.
15: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
16: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katıldı. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun ülkesinin başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Brent Petrol, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle petrol akışında yaşanan aksaklıkların yeniden değerlendirilmesiyle çarşamba günü varil başına 100 dolar seviyesine yakın seyretti.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 17 derece. Ankara sağanak yağışlı 23, İzmir sağanak yağışlı 22, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 26, Diyarbakır parçalı bulutlu 34 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima
1: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde Divan Ev
3: var. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu. Radyo D.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Ne doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı telefon çalınca önce ekrana bakıp sonra ses tonuna karar verenlere gelsin.
4: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Küçükçekmece Cennet, Sefaköy Şirin Evler, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy hattı yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun akıcı. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.40'lık yükselişle 13.252 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.69'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.738, çeyrek altın 11.425 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntı

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
2: Getir, bir mutluluk getir.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katıldı. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun ülkesinin başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Brent Petrol, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle petrol akışında yaşanan aksaklıkların yeniden değerlendirilmesiyle çarşamba günü varil başına 100 dolar seviyesine yakın seyretti.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 17 derece. Ankara sağanak yağışlı 23, İzmir sağanak yağışlı 22, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 26, Diyarbakır parçalı bulutlu 34 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.40'lık yükselişle 13.252 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.69'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.738, çeyrek altın 11.425 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına...

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D.

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin, yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev
7: var. Reklam.
8: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
14: Sıradaki şarkı kırmızı ışıkta yanındaki arabanın şarkısına kulak misafiri olanlara gelsin.
15: Radyo D.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde yoğunluk sürüyor. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu aksi yönde Mertar İncirli, Şirinevler Avcılar yoğun. Temde Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Yatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı akıcı seyrediyor. Temde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.40'lık yükselişle 13.252 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.69'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.738, çeyrek altın 11.425 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün
2: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
9: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
8: 4 numara.
10: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
8: 3 numara.
11: Yolda Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni fren balar.
8: 2 numara.
12: Elektrik aldım, mobil şarj desteğine şaşırıp kaldım.
8: 1 numara.
13: Rahatım var, ayrıcalığım var, çünkü bende
8: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
15: Bellona, Bellona.
16: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
17: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
16: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
15: Sensat.com.
18: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
19: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te. Radyo'da

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: dürtüsünü kapat, konser moduna geç. Sahne, sahne seni çağırıyor. Sahne.
1: Sen Tanrı'dan hediyesin.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.

hasretin acının üstüne. Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor. Geceler mi uzadı bu karanlık?

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Şimdi de efendim, Özkan size bir melodinin başını hatırlatacak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.